0: kafasına yormalı.
1: Kare.
0: But state, each state or S state?
1: S state.
0: Copy, thank you.